0: Çocuğunuzu kreşe yazdırmak istiyorsunuz ama yer yok. Mahallenizdeki yol aylardır onarılmıyor. Belediyeden bir belge almak için haftalarca bekliyorsunuz. Parklar bakımsız, spor tesisleri kapanıyor, kültürel etkinlikler iptal ediliyor. Peki bütün bunların ortak nedeni ne olabilir? Almanya'da belediyeler alarm veriyor. Üstelik sorun birkaç şehirle sınırlı değil. Alman kamu yayın kuruluşu SWR'in yaptığı son araştırmaya göre ülkedeki belediyelerin %95'i bu yıl bütçe açığıyla karşı karşıya. Yani vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkileyen hizmetlerin finansmanı giderek zorlaşıyor. Belediyelerin içinde olduğu zor duruma dikkat çekmek için 22 Haziran günü federal ve eyalet hükümetlerinin yerel yönetimlere yeterli finansman sağlamasını talep eden ve ülke çapında organize edilen Kommunen am Limit, Belediyeler Zor'da eylem günü gerçekleşti. Peki bu sadece bir para meselesi mi?
1: Önümüzdeki yıllarda belediyeler için kolay olmayacak. Birçok şehir ve kasabalara yollar, okullar ve diğer altyapı girilmesi gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşların beklentileri tabii ki çok. Eğer belediyelere yeterli mali destek sağlanmazsa bazı yatırımların ertelenmesi de kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle federal hükümetin ve eyaletlerin belediyelere daha güçlü destek sağlaması gerekiyor. Çünkü vatandaşın günlük hayatını en çok etkileyen kurumlar belediyelerdir.
0: Diyor eylem gününe katılan Hürt Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Kocabeygirli. Birazdan kendisiyle belediyelerin karşı karşıya olduğu mali tabloyu, bunun vatandaşlara ve yerel hizmetlere olası etkilerini konuşacağız. Almanya'daki belediyelerin neden tarihi bir mali kriz yaşadığını, bunun vatandaşın günlük yaşamına nasıl yansıdığını ve uzmanların neden demokrasi için tehlike uyarısında bulunduğunu ekibimizden Serap Doğan'dan dinleyeceğiz. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Almanya'daki belediyelerin mali durumuna ilişkin dikkat çekici bir araştırma ve buna bağlı bir televizyon röportajı yayımlandı. SWR'in araştırmasına göre belediyelerin büyük çoğunluğu 2026 yılını bütçe açığıyla kapatacak. Araştırmanın ayrıntılarını ekibimizden Serap Doğan derledi. Nedir araştırmanın detayları Serap?
2: Gökçe, SWR bu araştırma için Almanya genelinde nüfusu 50 binin üzerinde olan 196 belediyeden mali durumlarına ilişkin bilgi istemiş. 6 belediye hariç diğerlerinden geri dönüş olmuş, yani 190 belediye bu talebe yanıt vermiş. Ve belediyelerin mali raporlarıyla yapılan analiz sonucu oldukça çarpıcı. Belediyelerin %95'i az önce senin de dediğin gibi, yani neredeyse tamamı 2026 yılını bütçe açığı ya da borçla kapatacak. Bu da yerel yönetimlerin ciddi bir finansman kriziyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.
0: Bu tablo belediyeler açısından ne anlama geliyor?
2: Belediyelerin gelirlerinin giderlerini son 3 yılda karşılayamaz hale geldiğini gözler önüne seriyor Gökçe. Özellikle sosyal harcamalardaki artış, personel maaşlarındaki yükseliş ve federal düzeyde alınan kararların mali yükünün belediyelere yansıması bütçeleri oldukça zorluyor. Son 3 yılda bu yükün iyice arttığını yine resmi rakamlar gösteriyor. 2022'de bütçe açığı veren belediyelerin oranı %25 iken bu oranın 2024'te %75'e çıkmış olması dikkat çekici, ama en çarpıcı olan da bu oranın şimdi %95'e ulaşmış olması.
0: Pek çok belediyede epey bir borçlanmış durumda,
2: evet,
0: öyle değil mi?
2: Evet, Almanya geneline baktığımızda borç yükü en yüksek ilk 5 belediye şunlar: Berlin, kişi başına düşen 17.200 euro borçlanmayla ilk sırada yer alıyor. Hamburg 11.825 euro ile ikinci sırada. Üçüncü sırada ise Mülhem an der Ruhr var, nüfus başına 10.000 euro borç yüküyle. Dört numarada 9.660 euro ile Oberhausen geliyor ve 5. sırada 9.126 euro ile Ludwigshafen var.
0: Belediyeler neden ve nasıl bu duruma geldi peki?
2: Bir yandan konjonktürel sebeplerinin bunda etkisi oldu. Ekonomik daralma nedeniyle belediyeler işte Gewerbesteuer dediğimiz ticaret vergisi gibi kalemlerde daha az gelir sağlayabildi. Wildau Teknik Üniversitesi'nden Profesör René Geisler, diğer yandan enflasyon, personel maaşlarının ve sosyal harcamaların artması belediye bütçelerini en çok zorlayan sebepler diyor.
3: Diese vier Ursachen, Personal, Inflation, soziales Konjunktur, sind relativ stabil über alle Kommunen in Deutschland. Darum trifft diese Krise eben auch nahezu alle Kommunen in Deutschland.
2: Kamu yönetimi uzmanı Profesör Geisler bu dört etkenin Almanya'da yerel yönetimlerin hemen hepsinde aynı zorluklara yol açtığını ve bu nedenle de bütün belediyelerin mali zorluklar yaşadığının altını çiziyor.
0: Peki bu kriz vatandaşları nasıl etkiliyor?
2: Şimdi bütçe açığı doğal olarak belediyelere ya daha fazla bütçe sağlanması ya da tasarruf edilmesi anlamına geliyor. Tasarruf önlemleri de doğrudan vatandaşların günlük yaşamına yansıyor Gökçe, biliyoruz. İşte yolların onarımının yapılmaması, artan kreş ücretleri, bakım bekleyen spor salonları veya yüzme havuzları, mümkün olan her alanda kesintiye gidiliyor. İşte kültür kurumları kapanmak zorunda kalıyor, sosyal projeler iptal ediliyor. Kiel kentinin SPD'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ulf Kempfer pek çok hizmetin şu anda bile ancak borçlanmayla mümkün olduğunu söylüyor ama bu şekilde, yani borçlanmaya devam edemeyeceklerini de ekliyor.
4: Viel geht jetzt über die Verschuldung, aber die Verschuldung können wir auch nicht ewig so weitertreiben. Wenn das noch 2-3 Jahre so weitergeht, dann werden wir massiv auch bei sozialen Einrichtungen, bei Stadtbüchereien, bei Jugendtreffs, bei den Kitas kürzen müssen und dann wird es richtig zappenduster.
2: İşte borçlanmayla hizmete devam edilmesi durumunda 2-3 yıl sonra sosyal kuruluşlar, semt kütüphaneleri, gençlik merkezleri ve anaokullarındaki hizmetlerde ciddi kesintilere gitmek zorunda kalacaklarını da vurguluyor.
0: Vatandaşlar ve siyasetçiler bu durum hakkında ne düşünüyor Serap?
2: Vatandaşlarla başlayalım. Karlsruhe ve Kiel'de yapılan bir ankette vatandaşların %70'inden fazlası siyasetin belediye maliyesini düzeltebileceğine inanmadığını söyledi. Katılımcıların yarısı da krizin sorumluluğunu federal hükümete ve genel olarak siyasete yüklüyor. Siyasetçilerden de demokrasi açısından bir riskten bahsediliyor Gökçe.
0: Belediyelerin yaşadığı bu ciddi ekonomik krizin demokrasinin temellerini giderek zedeleyeceği de düşünülüyor. Demokrasi açısından nasıl bir riskten söz ediliyor?
2: Şimdi siyasetçiler vatandaşların devletle en doğrudan belediyeler aracılığıyla temas kurduğunu vurguluyor. Belediyeler hizmet sunamaz hale geldiğinde vatandaşların devlete ve demokrasiye olan güveninin de zedeleneceğine dikkat çekiliyor. Ulf Kempfer'a göre özellikle uzun yıllardır mali sıkıntı yaşayan, yoksulluğun yüksek olduğu ve kamu hizmetlerinin gerilediği kentlerde siyasi aşırılıkların da güçlenme riski artıyor. Yüksek yoksulluk oranlarına sahip, işte yüzme havuzlarının kapatıldığı, insanların şehrim devletim artık işlevini yerine getirmiyor hissine kapıldığı yerlerde işte özellikle buralar diyor Kempfer. Belediyelerin mali krizinin demokrasi üzerinde etkisi olduğunu Başbakanlık Ofisi Başkanı CDU'lu Thorsten Frey de kabul ediyor.
5: Man muss, glaube ich, aufpassen, gerade weil die Kommunen im Grunde genommen das Gesicht des Staates sind, das sie am unmittelbarsten erleben, dass das natürlich Auswirkungen hat auf die Frage, wie man den Staat sieht, wie man die Demokratie sieht, die Leistungsfähigkeit des Staates und der Demokratie.
2: Belediyeler temelde devletin yüzü ve vatandaşların devleti en doğrudan deneyimledikleri yerler olduğu için özellikle dikkatli olması gerekiyor diyor Frey. Çünkü belediye hizmetlerinin devlete nasıl bakıldığına, demokrasiye nasıl bakıldığına etki ettiğini ekliyor.
0: Belediyeler çözüm için ne talep ediyor? Krizin yakın zamanda sona ermesi bekleniyor mu?
2: Belediyeler federal hükümetten daha fazla mali destek istiyor. Uzmanlara göre ise kriz kısa vadede sona erecek gibi görünmüyor. Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup, belediyelerin kamu görevlerinin yaklaşık dörtte birini yerine getirmesine rağmen vergi gelirlerinin, yani devlet tarafından sunulan bütçenin yalnızca %14'ünü karşıladığını belirtiyor.
6: Wir müssen 25% der Aufgaben erledigen kriegen, aber nur 14% der Finanzmittel. Führt das nicht letztlich dazu, dass wir Städte unser Gesicht verlieren und dass wir vor allem auch die eigentlichen Aufgaben, die uns der Bund und das Land aufdrücken, dass wir die nicht mehr in der nötigen Qualität erwirtschaften können? Und das ist demokratiegefährdend, was hier gerade passiert.
2: Özetle belediye başkanları federal hükümet, eyaletler ve belediyeler arasındaki mali paylaşım sisteminin yeniden düzenlenmesini talep ediyor diyebiliriz.
0: Almanya'da belediyelerin ve yerel yönetimlerin içinde bulunduğu mali sıkıntılara dikkat çekmek için dün Kommunen am Limit başlığı altında bir eylem günü düzenlendi. Geniş de bir katılım vardı Serap, öyle değil mi?
2: Evet Gökçe, yerel siyasetçiler Kommunen am Limit, Türkçe'ye çevirecek olursak belediyeler sınırda veya daha doğru olacak belki belediyeler zor durumda sloganı altında bir araya gelerek kentlerin ve belediyelerin giderek ağırlaşan mali krizine dikkat çekti. Hemen her kentte belediye binaları önünde pankartlarla mitingler yapıldı. Yerel siyasetçiler şehirlerin ve belediyelerin giderek kötüleşen mali durumunu gemi çoktan batmaya başladı sözleriyle tarif ediyor. 2028 yılına kadar yıllık yaklaşık 30 milyar euro bir bütçe açığı oluşacağına dikkat çekiyorlar. Ancak federal hükümet buna ne kadar kulak verir bu bir soru işareti. Başbakanlık Dairesi Başkanı Thorsten Frey, yasalar eyalet ve yerel yönetimlere hareket alanı tanıyacak şekilde düzenlenmiştir diyor. İşler şu ya da bu şekilde yürütülebilir diyor.
5: Man muss sich auch mit der Frage beschäftigen, können wir bestimmte Leistungen anders erbringen, können wir die Schwerpunkte verschieben, können wir es effizienter und bürokratieärmer machen?
2: Hangi hizmetlerin hangi kapsamda sunulacağı konusunda bir esnekliğin söz konusu olduğuna işaret ediyor Frey. Belirli hizmetlerin farklı bir şekilde sunulup sunulamayacağı, daha verimli veya daha az bürokratik hale getirilip getirilemeyeceği sorusunun da belediyeler tarafından ele alınması gerektiğini söyleyerek aslında topu yine belediyelere atmış oldu.
0: Komünün Amlimit eylem gününe katılan Köln'e yakın Hürt Belediyesi'ne de bakacağız. Şimdi Hürt Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Koca Beygirli konuğumuz olacak. Çok teşekkürler Serap. SVR'in son araştırmasına göre Almanya'daki belediye ve yerel yönetimlerin %95'i 2026 yılında bütçe açığı vermeyi bekliyor. Uzmanlar bunun yalnızca mali bir sorun olmadığını, belediye hizmetlerini ve vatandaşların devlete olan güvenini de etkileyebileceğini söylüyor. Konuyu Hürt Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Koca Beygirli ile konuşuyoruz şimdi. Aylin Hanım, siz Hürt Belediye Başkan Yardımcısı olarak bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Hürt'ten başlayalım. Kommunen am Limit, sınırda bulunan belediyeler eylem gününe de katıldı Hürt Belediyesi. Belediyenizin mali durumu nasıl? Siz de bir mali kriz baskısı hissediyor musunuz?
1: Evet, mali açıdan bir dönemden geçiyoruz. Bu sadece Hürt'ün değil, Almanya'da genel bir belediyelerin yaşadığı bir durum. Son yıllarda maliyetler ciddi şekilde arttı. Aynı zamanda belediyelerin üstlendiği görevler de çoğaldı. Hürt şu an için mali açıdan sağlam bir konumda. Ancak biz de bütçemizi çok dikkatli yönetmek zorundayız. Vatandaşlara sunduğumuz hizmetlerin kalitesini korumak bizim için öncelikli konu olmaya devam ediyor tabii ki.
0: Almanya'nın zaten uzun yıllardır biriken ciddi bir yatırım açığı vardı. Özellikle yollar, köprüler, okullar ve tabii dijital altyapı alanında. Şimdi buna belediyelerin bütçe krizi de ekleniyor. Sizce önümüzdeki birkaç yıl içinde Almanya'daki belediyeleri ne bekliyor? En fazla hangi hizmet alanları risk altında?
1: Önümüzdeki yıllarda belediyeler için kolay olmayacak. Birçok şehir ve kasabalara yollar, okullar ve diğer altyapı yenilenmesi gerekiyor. Aynı zamanda vatandaşların beklentileri tabii ki çok. Eğer belediyelere yeterli mali destek sağlanmazsa bazı yatırımların ertelenmesi de kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle federal hükümetin ve eyaletlerin belediyelere daha güçlü destek sağlaması gerekiyor. Çünkü vatandaşın günlük hayatını en çok etkileyen kurumlar belediyelerdir.
0: Az önce SVR'in araştırmasına değindik. Bu araştırmada dikkat çeken bir veri var. 2022'de bütçe açığı bekleyen belediyelerin oranı yalnızca %25'ti. Bugüne baktığımızda oran %95'e çıkmış durumda. Elbette Ukrayna Savaşı sonrasında gelen sığınmacılar ve artan sosyal harcamalar önemli bir faktör burada. Ancak sizce bugünkü tabloyu sadece buna bağlamak mümkün mü? Yoksa enerji maliyetlerden tutun işte personel giderlerine, federal ve eyalet düzeyindeki kararların finansmanına kadar daha yapısal bir sorundan mı söz ediyoruz?
1: Bence bu durumu sadece Ukrayna Savaşı'na açıklamak doğru olmaz. Savaş ve göç elbette belediyeler üzerinde ek bir yük oluşturdu. Ancak sorunlar sadece daha önce de vardı. Uzun yıllardır ertelenmiş yatırımlar var. Sosyal harcamalar sürekli artıyor. Belediyelere yeni görevler veriliyor. Bu nedenle bugün yaşadığımız sıkıntılar birçok farklı sebebin bir araya gelmesinden kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Belediyeler uzun süredir aynı şikayeti dile getiriyor. Görevler bize veriliyor ama finansmanı yeterince sağlanamıyor diyorlar. Siz bu eleştiriye katılıyor musunuz? Federal hükümet ve eyaletler son yıllarda belediyelere mali açıdan adil davranabildi mi sizce?
1: Öncelikle belediyelere daha fazla mali destek verilmesi gerekiyor. Ayrıca yeni görevler veriliyorsa bunun finansmanı da sağlanmalı. Belediyelerin tek başına bu yükü taşıması mümkün değil. Uzun vadede ise belediyelerin yatırım yapabileceği güçlü güce sahip olması gerekiyor. Çünkü güçlü belediyeler olmadan güçlü bir ülke de olamaz. Ben doğru adımlar atılırsa da zorlukları aşabileceğimize inanıyorum.
0: Almanya İlçeler Birliği Başkanı Achim Brötel, belediyelerin 2028'e kadar her yıl yaklaşık 30 milyar euro açık verebileceği uyarısında bulundu. Bu gidişatı tersine çevirmek için sizce hangi adımlar atılmalı? Belediyelerin kısa vadede nefes almasını sağlayacak somut çözümler var mı?
1: Dediğim gibi mali destek verildikten sonra belediyelere tahmin ediyorum ki daha büyük bir oyun alanı verebilir. Ama mali destekten çıkıyor ve belediyelerin sorumlulukları çok. Dediğim gibi belediyeler, seçmenler ve insanlar belediyelerde ilk görüyorlar hizmetlerimizi.
0: Bazı uzmanlar belediye hizmetlerindeki aksamanın vatandaşların devlete ve demokrasiye olan güvenini zedeleyebileceği uyarısında bulunuyor. Siz bu riski ne kadar gerçekçi buluyorsunuz? Mali krizle siyasi memnuniyetsizlik arasında bir bağlantı görüyor musunuz?
1: Ya bağlantı olmuyor desek belki yalan olabilir ama dediğim gibi belediyelere destek verildikten sonra, insanlara yakın olduktan sonra tahmin ediyorum bu aşılabilen bir konu. Öbür türlü düşünürseniz halk ne görüyor? Belediyedeki yapılan işleri görüyor. Ya onu korumak için de belediyelere destek sağlanması lazım.
0: Son olarak siz hem bir iş insanı hem de belediye yöneticisisiniz. Bu iki farklı deneyimden baktığınızda kamu yönetiminin mali açıdan daha sürdürülebilir hale gelmesi için en önemli reform ne olurdu sizce?
1: Ben her zaman söylüyorum. Dediğiniz gibi iki açıdan bakarsam dış ticarete çalışınca farklı görüyorsunuz. Çünkü oynadığınız alan finansmanlar farklı. Belediyelerin yapılarında destek farklı. Çünkü belediyelere sağlam şekilde destek verilmezse belediyenin oyun alanı küçülüyor. Yani her şey belediyeye sadece yüklenmemesi lazım. Belediyeye büyük destek gerektiğini düşünüyorum.
0: Almanya'daki belediyelerin karşı karşıya olduğu mali tabloyu, bunun vatandaşlara ve yerel hizmetlere olası etkilerini, krizin nedenlerini ve çözüm yollarını Hürt Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Kocabeygirli ile konuştuk. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Bugün Almanya'daki belediyelerin neden giderek daha büyük bir mali baskı altında olduğunu konuştuk. Kreşlerde yer bulunamaması, yolların zamanında onarılamaması, spor tesislerinin kapanması ya da kültürel etkinliklerin azaltılması gibi sorunlar birçok vatandaşın günlük hayatında doğrudan hissediliyor. Uzmanlar belediyelerin artan görevler karşısında yeterli mali kaynaklara sahip olmadığını ve bu durumun yerel hizmetleri giderek daha fazla zorladığını söylüyor. Bu durumunsa tam da aşırı sağcı AfD'nin iktidara yürüdüğü bir dönemde demokrasiyi giderek zedelediği belirtiliyor. Hürt Belediye Başkan Yardımcısı Aylin Kocabeygirli konuğumuzdu. Belediyelerin karşı karşıya olduğu mali tabloyu, bütçe açıklarının yerel yönetimleri nasıl etkilediğini ve vatandaşların önümüzdeki dönemde hangi sonuçlarla karşılaşabileceğini kendisiyle konuştuk. Ona göre belediyelere yeterli mali destek sağlanmazsa bazı yatırımların ertelenmesi kaçınılmaz olacak. Kozmo Türkçe'de Türkiye ve Almanya gündemine dair güncel konuları ele alıyor, uzman konuklarla konuyu değerlendiriyoruz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Kozmo Türkçe'nin bir de Facebook hesabı var. Oradan da video ve haberlerimize ulaşmanız mümkün, takipte kalın. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
2: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.